Hadi ben de bir şey olacak. Hadi ben de bir şey olacak. Hadi ben de bir şey olacak.